0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

günler geçmezdi, içime sancıldım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte,

0: Nemrut Dağ gibi yüce, sinesi gülistan. Bir Adıyaman adı bıraktın geriye, bir de iki can. Zamanı bükebilsem, dönsen en başına, barış için yürürdüm yine tek başına. Kürdü, türkü kattın gözyaşına, bir ülke aktı mezar taşına.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekim.
1: Amanin yandım. Tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en ufak.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
0: Kuyumculuk.
2: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660
3: Asımoğulları Kuyumculuk.

0: anında. 1992'den bugüne
1: Asım oğulları
2: kuyumculuk.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Alo, ne yaptın gülüm?
4: İyiyim Aya, sen?
3: Ya iyiyim, gelsene artık Sivas'a.
4: Ne yapacağım? Ne var ki Sivas'ta? Anlat.
3: Ya gel sen. Sivas anlatın.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edelim. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi? Deli mi?
6: Deli Murat.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Belim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin.
3: reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

Radio Ekin. En keyifli türküler, en bu frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı be.
1: Güzel oldu ya. Aferin.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
5: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34, 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786, 0536 409 6786.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915, 0555 075 0915. Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Radyo Ekin.
3: Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya, çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin, kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin, bazı züğürt, bazı usta, bazı şehirt, bazı koyun, bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir, kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Birini aldık bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtul-

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Ağızdan gelen, yürekten giden Radyo Ekin.
2: He canım, he canım.
3: Yok canım.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: içimde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.
1: Hadi be, uyan artık.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34, 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786, 0536 409 6786.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
4: Radyo Ekin.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Cumamız mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Rabbim ettiğimiz dualarımızı inşallah kabul ve makbul eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah tüm inananların da üzerinde olsun. Bugün tahsilat günü. Tahsilatınız da bereketli olsun. Çalışan, üreten, emek veren, şu anda mesaide olan tüm gönül dostlarımızı, uzun yolda olan, trafikte olan, ekmeğini yollardan kazanan tüm şoför esnafımızı, şu anda gurbette bizleri dinleyen, hasret gideren tüm gurbetçilerimizi, tüm türkü dostlarını, türkülerin kardeşi Serkanlama yayında sevgiyle selamlıyor efendim. Uzun soluklu bir yayınımız olacak. Saat 20'ye kadar eve dönüşünüzde de yanınızda olacağım inşallah. Mesajlarınızı bana Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official ortak sayfamız 541-484-6060 mesajınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var, ilginç haberler var. Aldığımız notlar var. Gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama sizlerin katılımı, her zaman söylüyoruz, çok önemli. Siz olmazsanız bu programların bir önemi yok. Peki efendim, bu saatimizde de Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Yine bugün 10 kişiye bir soru soracağız. Ve 10 kişiye yine Gala Kokoreç 70. şubemizde. Tem Cadde AVM, yeni açılan Opet'in içerisinde 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. O yüzden dinlemede kalın. Soru soracağız. O soruyla cevaplar içerisinden 10 kişiyi kokoreç keyfine göndereceğiz. Birazdan detayları da paylaşacağım inşallah. Peki siz hazırsanız biz de hazırız. Kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız Radyo Ekin'de. Serkan kardeşin yayında. Hadi bakalım, rastgele.

0: Efendim başladık. Bu saatimizde tabii ki Türkiye'nin en önemli ve sektörün liderlerinden Gala Kokoreç katkılarıyla başladık yayınımıza.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim küçük bir seyyar aracıyla başlayan hikayemiz bugün gelinen noktada Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yüzlerce çalışanı istihdam yaratmış ve kokoreç denince akla gelen Gala Kokoreç. 40 yıldır sizinle, sizlerin büyüttüğü bir marka, sizlerin önemsediği, lezzetine tutkun olduğunuz Gala Kokoreç 70. şubesini de açtı. Önemli bir yerde açtı, önemli bir lokasyonda açtı. Şu anda Mahmut Bey gişelerinden, Kanal D üzerinden Avrupa Konutları ve Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiğinizde Anadolu yakasına doğru giderken sağda yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde Gala Kokoreç, Tem Cadde Opet, Tem Cadde AVM'de 70. şubesini açtı. Kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle Gala Kokoreç hem bol malzeme, hem harika bir lezzet, hem de imalatı temizlik açısından, hijyen açısından, hani bu gıda teröristleri var ya, insan sağlığını hiçe sayan o gıda teröristleri gelsinler, imalatı bir görsünler. Görsünler yani. Gönül rahatıyla tüketebileceğiniz Gala Kokoreç, içerisinde üretilirken uykulukla sarılan ve Türkiye'nin her yerine, her noktasına da hemen hemen kokorecimizi Gala Kokoreç dışında da merkezlere dağıtıyoruz. Ama 70 şubemizde de fiyatlarımızın uygun olması bundan dolayı, yani biz işin imalatçısıyız. Ve açılışımıza özel, 70. şubemize özel, 40. yılımıza özel 50 TL indiriminizi 70. şubeden geçerken alacaksınız. Şu anda cuma trafiği var. Sizler Mahmut Bey'den doğru geliyorsunuz, Anadolu yakasına geçeceksiniz. Belki Ankara yolundan nerelere gideceksiniz? Bir nefes alalım, akaryakıt istasyonundan hem yakıtımızı alalım hem de kokorecimizi yiyelim derseniz, ister İzmir usulü iri kıyım, isterseniz ince kıyım, dilim dilim ya da sebzeli kapyalı, harika, ekmeğin içi kızarmış, odun ateşinde pişen kokoreç, üzerine dağ kekiği, üzerine kimyonu, pul biberi, buz gibi şişe ayranı da ekşiliği, içtiniz mi ilacı o. 50 TL indiriminizi alacaksınız. Şifremiz Radyo 2'nden geldi, bu kadar. 2 yarım yedin 100 lira. 10 yarım aldın götürdün 500 lira. 20 yarım götürdün 1000 lira. Ya, güzel indirim. Zaten fiyat uygun. Bir de yanında açılışımıza özel 50 TL indirimimiz var. Tabii ki 70. şube sadece buraya özel, açılışı özel. Dediğim gibi Mahmut Bey Güşeler'den Anadolu yakasına geçerken, Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiğinizde Gazi Osman

0: 10 kişiye bugün kokoreç keyfi vereceğim. Hazır mıyız? Sevgili Remzi Orhan'a da teşekkür ediyorum. Bizi kırmıyor hiçbir zaman. Yine sevgili İsmail abiye fabrikada bizleri dinliyorlar. 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. Sorumuzdan sembolik bir soru. Hazır mıyız? Cevaplarınızı Radyo Ekin 541-484-60-60 15.55'te yani yarım saat sonra 10 kişiyi de belirleyeceğiz. Sorumuz geldi. Hangi hayvanın 3 kalbi vardır? Hangi hayvanın 3 kalbi var? Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Cevapları isim soy isimle birlikte yazıyorsunuz. Yarım saat sonra 10 kişiyi belirleyeceğiz. 70. şubemizde ağırlayacağız. Hangi hayvanın 3 kalbi var? Soru bu. İsim soy isim cevap. Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60. Anladık, yazdık. Hangi hayvanın 3 kalbi var?
1: Tanıtıcı reklam.

Evet sevgili Zeyno. Zeyno'muz şu an dinliyor bizi. Sevgili Aziz Mirza, çok kıymetli Zeyno'muz da Diyarbakır'dan ayağının tozuyla gelmiş. Hoş gelmiş Zeyno. Bak Zeyno, sen burada olmayınca baban sana söyleyeyim ve boşluğa bakıyor. Vallahi. Yani biraz önce hangi hayvanda 3 kalp var dedik ya. İşte sen olmayınca kalbi yok. Zeyno'muza selamlar olsun. Aziz Mirza, sevgili Mahmut Uzun, selamlar olsun. Mehmet Ustam, Güveççiler Kralı, şu anda Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında. Biliyorsunuz ilk şubemizi buraya açtık. Güveç Pide'de, hani mübalağa etmeyeyim ama. Hani birinci desem ayıp olur ama ilk üçte İstanbul'da Güveç Pide'de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Mutlaka yolunuz düşerse Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Mehmet Ustam orada, Tuğberk Hocam orada, Tuğberk Serkanlama. Celal Yarıcı'dan bir türkü, yeni türküsünü istemişler bizden. Nedim Güç. Nedim abi sen benim misafirimsin. Bildin. Orada çok var. Şu anda da Mahmut Bey de bizleri dinliyorlar. Taha ütü paket. Sevgili Taha'ya, Yasin'e, Emine'ye, kıymetli yeğenlerime selam olsun. Bugün 10 kişiyi göndereceğiz. Dedik cevap.

Mikail Güler Esenler'den doğru cevabı göndermiş. Talat doğru cevap. Eylem Ohan Can doğru cevap. Bahattin Karakum doğru cevap. Ömer Kırçal doğru cevap. Ekspres Ayakkabı İbrahim Güllevik doğru cevap. Ahmet Demir doğru cevap. Mustafa Yılmaz doğru cevap. Fatih Karakuş doğru cevap. Gazi Mahallesi'nden Ömer Karabuga, Malatya Petrugil'de güzel bir türkü demişsin. Bugün evlilik yıl dönümümüz inşallah çıkar, inşallah. Doğru cevabı göndermiş. Yakup Binici doğru cevap. Hidayet Sungur doğru cevap. Fatma Baydemir doğru cevap. Aytekin Özçelik doğru cevap. Sevda Yılmaz 4. Levent'ten dinliyoruz sizleri, doğru cevap. Muhammed doğru cevap. Peki cevapları değerlendireceğiz. Hadi bakalım soruyu tekrarlayalım. Hangi hayvanın 3 kalbi var? Sorumuz bu, cevabı. İsim soy isim Instagram Radyo Ekin. 541-484-6060. 20 dakika sonra 10 kişiyi Gala Kokoreç'e 70. şubemize göndereceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, istekler arasındaydı. Ercan Özcan, Armağan Etik, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Serkan kardeşinizle, Türkülerin kardeşiyle beraberiniz devam ediyor. Gala Kokoreç katkılarıyla bugün de 10 kişiye Gala Kokoreç'ten kokoreç keyfi vereceğiz. Sorumuzu tekrarlayalım, cevaplara bakalım. Sorumuz neydi? Hatırlatalım. Hangi hayvanın 3 kalbi var diye sorduk. Cevapları Radyo Ekin Instagram sayfam ve 541-484-6060 cevaplarınızı isim soy isimle birlikte yazıyorsunuz. Ve 70. şubemizde TEM Cadde AVM Gazi Osman Paşa Sapağı'nı TEM üzerinde geçerken yeni açılan Opet'in içerisinde 70. şubemizde 10 kişiyi göndereceğiz.

Ahmet Mustafa doğru cevabı göndermiş. Muhlis Derya doğru cevabı göndermiş. Fatih Aksoy

Sultan Hanım doğru cevabı göndermiş. Sultan Çalık. Kadri Ulu Er doğru cevabı göndermiş. Ali Aydar doğru cevap. İbrahim Polat doğru cevap. Remzi doğru cevap. Mesut Namlı doğru cevap. Aydan Hanım. Aydan doğru cevabı göndermiş. Soy isim de yazarsanız rica ediyoruz. Çünkü isim ve soy isim bildiriyoruz oraya.

Ömer Kerem doğru cevabı göndermiş. Birazdan son gelen cevapları ve talihlileri açıklayacağız.

Efendim, iş saatimizin sponsoru Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda gümbür gümbür serkanlamayla, türkülerin kardeşiyle devam ediyoruz. 10 kişiyi bugün Gala Kokoreç 70. şubemize kokoreç keyfine göndereceğiz. Sorumuz da neydi? Ve hemen cevaplar ve kazananları söyleyelim. Hangi hayvanın 3 kalbi var diye sorduk. Hangi hayvanın 3 kalbi var? İsim, soy isim, cevap. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60 demiştik. Beytullah Özdemir doğru cevabı göndermiş. Ömer Kerem doğru cevabı göndermiş demiştik. Mikail Güler Esenler doğru cevap. Ömer Kırçal doğru cevap. Muhammed doğru cevap. Sevda Yılmaz doğru cevap. Bahçan Sürgün doğru cevap. Enes Şan Güngören doğru cevap. Güngören'den dinliyorum demiş. Hatice Bal doğru cevap. Atilla Çubukçuoğlu doğru cevap. Şengül Bora doğru cevap. İstanbul'dan Reyhan doğru cevap. Ümit Karakaşlıoğlu doğru cevap. Bayram Atay, bir Malatya türküsü 44 hatırına demiştin, armağan ettik. Biraz önce Ercan'dan. Aydın Dal doğru cevap. İlkay Yaprak doğru cevap. Musa Tekdemir doğru cevap. Muhammed Alim Kurt Bey doğru cevap. Mehmet Sancar doğru cevap. Hakan Gündüzan doğru cevap. İsmail Cengiz doğru cevap. Mahmut Balcı doğru cevap. Naciye Gezer doğru cevap. Selim doğru cevap. Peki efendim, doğru cevaplar burada.

0: Peki kazanan isimleri açıklıyoruz. Muhammed Alim Kurt Bey, Enes Can, Ömer Kerem, Fatma Baydemir, Ümit Karakaşlıoğlu, Şengül Bora, Ömer Karabuga, Atilla Çubukçuoğlu, Mehmet Sancar, Sevda Yılmaz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olsun. Bir kişi de fazla vermiş olduk. 11 kişiye Kokoreç Keyfini Tem Cadde AVM yeni açılan Mahmut Peygüşeler'den geliyorsunuz Anadolu yakasına doğru. Avrupa Konutları Sapa, Gazi Osman Paşa Sapa yeni açılan Opet içeri girdiniz. Cadde AVM'de 70. şubemiz 50 TL indirimi var şu anda yakın olanlar. Bir de 11 kişiye de bugün Gala Kokoreç'ten Kokoreç Keyfi verdik. Tekrarlayalım: Enes Can, Fatma Baydemir, Ömer Kural, Şengül Bora, Atilla Çubukçuoğlu, Mehmet Sancar, Sevda Yılmaz, Ömer Karabuga, Ümit Karakaşlıoğlu, Ömer Kerem ve Muhammed Alim Kurt Bey. Afiyet olsun. Sevgili Remzi Orhan'a da, sevgili İsmail abiye de fabrikada dinliyorlar bizi. Lezzetin adresi Gala Kokoreç. 11 kişiyi bugün, sorumuzun cevabı da ahtapottu. 3 kalbi olan hayvan ahtapottu. Doğru cevabı gönderenler arasından da 11 kişiyi misafir edeceğiz. 70. şubemizde hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Hadi bakalım, dinlemede kalın. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen radyosundasınız. Saat 20'ye kadar gümbür gümbür buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Tekrardan herkese selamlar. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin, Serkan'la kardeşiniz yayında 15 itibariyle başladık. Haftanın son çalışma 3 günü, hayırlı cumalar dileklerimizi tekrar iletelim. Tahsilatınız bereketli olsun. Mesajlarınızı okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060, 541-484-6060'tan da WhatsApp üzerinden mesajları okuyacağız. Bu saatimizde de balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Arnavutköy'de balıkta noktanız 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı lezzette ve aynı samimiyette. Balıkçınız Metin, birazdan detayları da konuşacağız. Bu arada bu akşam milli takımımızın maçı var. Bu akşam Fransa, ilk maçımızda Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağız. A milli futbol takımımız saat 21.45'te ve ATV'den de canlı yayınlanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Alman futbol hakemi, Alman Futbol Federasyonu'ndan hakem triosu yönetecek. İkinci maçımızda 28 Eylül Bursa'da İtalya ile karşılaşacak milli takımımız. Muhtemel kadro Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Sari, İsmail, Arda, Can, Kerem, Barış, Alper 11 ile çıkması da bu akşam bekleniyor. Milli maçımız ilk maçında çok ciddi bir rakibi ağırlayacak. Milli takımımıza

0: Evet, istekler arasındaydı. Armağan ettik. Gümbür gümbür devam ediyoruz bu saatimizde de. Tabii ki balıkçunuz Metin katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim tam 21 yıldır aynı lokasyonda, aynı yerde, aynı lezzette, aynı samimiyette. Küçücük bir dükkan iken bugün çok büyüyen ve İstanbul'da marka olan Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçunuz Metin, sevgili Metin Tunç. Arnavutköy'de Metin abi zaten çok sevilen bir sima. Herkesin yardımına koşan, herkese samimiyeti üst seviyede olan ve o küçük esnaflığından bugün gelinen noktada hiçbir şey kaybetmeyen sevgili Metin abi. Tabii balık denince akla sadece balık gelmesin. Taptaze kalamar, ki kalamar kalmıyor, taze günlük geliyor, onu söyleyeyim. Mutlaka aradığınızda kalamar da yemek istiyoruz deyin, ayırsınlar. Özel sosuyla birlikte kalamarı ve tabii ki nefis tereyağlı kiremitte karidesi, günlük taze çiftlik midyesi, mezeleri, salataları, tuzda balık mutlaka denemiz lazım. Tuzda balığı, tuz içerisinde pişirilen balık. Ve mevsimin en güzel balıkları, şu anda çocuklarımızın bol bol tüketeceği balık. Bizlerin de aynı. İhtiyacımız var balığa. Bu vitamine ihtiyacımız var. Yani somonundan, kalkan balığından, palamutundan, istavritinden, hamsisinden, sardalyasından ne ararsanız. Geleceksiniz, hiç evde pişirmenize gerek yok. Evinizi, üzerinizi, perdelerinizi kokutmaya gerek yok. Restorantımızda sizleri ağırlayacağız. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Tatlılar bizim ikramımız. Çay, kahve, tatlılar. Radyo Ekin'den geldik dediğinizden sonra bunların hepsi ikram. Rezervasyon numaramızı vereceğim. 0212-597-81-0 0212-597-81-0 Müessese saat 22-24'e kadar açık, balığa göre açık. Ama çoğunlukta hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar yoğunluğu da var. Olur ya iş yemeği, nikah yemeği, özel organizasyon toplantıları içinde özel salonumuz var. Gözünüzün önünde pişen balıklar. Temizlik, hijyen 10 numara, samimiyet 10 numara. Dediğim gibi balıkçınız Metin. Evet, Habibler üzerinden geliyorsunuz. Fenertepe, Arnavutköy merkez. Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin'i göreceksiniz efendim. 0212 597 81 çift 0 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin. Ve mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541 484 6060.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Bu arada Metaconnet 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesini Türkiye'ye genişleteceğini açıklamış. Şirketin duyurusuna göre birçok model var. Burada marka vermeyeyim. Yıl sonuna kadar 4. çeyrek içerisinde Türkiye'de satışa bu gözlükler sunulacak. Şimdi burada eyvah yandık diyenler de var, bilmeyenler de var. Şimdi bunlar bildiğimiz gözlüklerden farklı. Kamerası olduğu için görüntü kaydı alabiliyor bu gözlükler. Ülkemizde gizli kamera ve cep telefonlarıyla görüntü alan birçok sapık var. Otel ve soyunma odalarına, bungalov evlere gizli kamera koyulmasıyla ilgili birçok vaka yaşandı. Birçok tutuklama oldu ve birçok haberi de sizler biliyorsunuz. Elbette bu gözlükleri kullanan herkes sakıncalı kişi ilan edecek değiliz tabii ki. Ama bu teknolojinin faydalı olabilecek alanları da epeyce fazla. Ancak bu gözlüklerin kimse fark etmeden video çekme özelliği olduğu için de kötü niyetli insanların da işine yarayacak, onu söyleyeyim. Ve bu gözlükleri belirli alanlarda yasaklayan ülkelerin olduğunu da belirtelim. Mesela İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına bu meta gözlükleriyle giriş yasak. Norveç'te bazı belediyelerde, okullarda öğrencilerin ve çalışanların izinsiz ses ve görüntü kaydı alma riskine karşı meta gözlük kullanımını geçici olarak yasaklamış. Şimdi meta gizlilik tepkilerini azaltmak için de kayıt ışığının LED üzerinin kapatıldığını, algıladığında kamerayı otomatik olarak devre dışı bırakan bir güncelleme yayınlamış. Ama o LED ışığını herkes fark etmiyor. Bu yüzden Hollanda Tüketiciler Birliği cihaz üzerindeki kayıt ışığının gizliliği korumada yetersiz olduğunu belirterek gözlüğün ülke genelde yasaklanması için resmi çağrıda bulunmuş, onu söyleyeyim. Yani asıl tehlike meta çalışanların, akıllı gözlük kullananların özel görüntülerine, bilgilerine erişebilme durumu var. Erişebiliyorlar yani. Onu söyleyeyim. Şimdi ülkemizde satışlar başlamadan önce bu gözlükler için hukuki bir zemin hazırlanmalı. Kullanılmayacak alanlar net şekilde belirlenmeli. Cezai tedbirler şimdiden alınmalı. Yani bu gözlükler devlet ve özel kurumlarda, hassas kademelerde çalışanlar kullanırsa tehlike büyüyecek, onu söyleyeyim. Yani teknoloji geliştikçe aslında bir yanı iyi, bir yanı çok acımasız ve tehlikeli. Onu söyleyeyim yani. Meta gözlükleri ülkemize gelmek üzere. Onun için bu önlemlerin alınması şart gibi duruyor. Evet Berna Hanım, teşekkür ediyorum. Biz de demiş Karabüklüyüz. Peki efendim, bir Karabük türküsü size de hazırladım o zaman. Eğer Karabük Eflalili iş adamları, hayırseverler dinliyorsa sevgili Satı Girgin, ona da armağan olsun bu güzel türkü. Karabük hazır mıyız? Hadi bakalım. Ben mesajları Instagram okuyacağım birazdan. Radyo Ekin 541 484 6060.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı

0: Tapu Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak.

0: görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tot Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkan'la Mah devam ediyor.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Radyo 2'nde Serkan Damı ile beraberimiz başladı ve devam ediyor. Saat 20'ye kadar buradayız. Mesajları Radyo 2'nin Instagram sayfamızdan okuyacağız. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. 541-484-6060. Efendim havamız nasıl olacak diye soruyorsunuz. Hemen bakalım. İstanbul'da yağmur var söyleyeyim. İstanbul'da yarın hava 24-25 santigrat ölçülüyor ama pazar günü hava sıcaktı, birkaç derece düşecek. Pazar günü, pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, perşembe, cuma, cumartesi İstanbul'da yağmur var. Yani pazar günü itibariyle İstanbul'da pazar hafta başı ile birlikte de hava sıcaklığı yaklaşık 18 derecelere düşecek ve İstanbul'da bir haftalık bir yağmur var. Yani yarın hava güzel, pazar gününden sonra hava yağmurlu, bilginiz olsun. Artık pikeler, battaniyeler, kabanlar, şemsiyeler çıksın. Yavaş yavaş doğalgazlar da

Türkiye hazırız, hadi bakalım diyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı cumalar demişsin. Fransa Metz'ten Aytekin Özdemir, Tercan Erzincan, Aslı Gurbet harap etmiş köyümüzü. Çalarsanız seviniriz demişsiniz. Fransa'dan dinliyoruz ve milli takımımıza da başarılar diliyoruz demişsiniz. Fransa'ya selamlar. Nilüfer Sarıtaş'tan Tevhid çalar mısınız? Osman Beyhan'a, Ustabaşı Mehmet Kalçı'ya gelsin. Sevgiler, Yusuf Uzman göndermiş mesajını. Sancaktepe'den Yıldız Moda'dan Gülay Sır'daki eser, temizlikte olan bütün bayan arkadaşlarımıza armağan olsun demişsiniz. Selamlar olsun. Güler Türkmen selamlar olsun. Yasin Aluç eyvallah. İbrahim Eroğlu, Ali Özel'den türkü istiyoruz demişsiniz. Hayırlı cumalar. Seyfi Doğan Aydan, ne kadar ağladım istiyorum sizden demişsiniz. Peki inşallah çalacağız. Biraz ritim düşürdüğümüzde çalacağız. Amasyalıyız demişsiniz. Peki efendim. Armağan olsun. Sevgili Zeliha Hanım. Dinliyorsa sevgili Turan Canik. Turan abiye de armağan olsun. İyi bir Amasyalı. İyi bir Taşovalı. Sevgili Akif Özcan. Akif'imiz de Taşovalı. Evet. Armağanımız olsun.

0: Aydın Gürdinç. Bu akşam sizi görebilir miyiz? Bu akşam rezervasyon yaptırdık. Balıkçınız Metin'de. Sizi görme şansımız var mı? 8'den sonra, yayından sonra orada olacağız demişsiniz. Bugün biraz zor gibi gözüküyor ama yarın orada küçük bir toplantımız var. Yarın oraya gelecek dostlarımızla mutlaka denk gelirsek görüşeceğiz. Arnavutköy'de balıkçınız Metin. Şimdiden afiyetler olsun. Onlar gereğini zaten yapacaklardır.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim balıkçınız Metin katkılarıyla bu saatimizi de noktalayacağız. Arnavutköy'de devlet hastanesini geçince 21 yıldır aynı yerde, aynı lezzette, aynı samimiyette. Metin Tunç Yönetim Kurulu Başkanı, benim de hemşerim bu arada, Malatyalı Metin abi. 21 yıldır aynı yerde. Hemen biraz geçince de köşe başında bir de kokoreç dükkanı var Metin abinin. Yani orada çok sevilen bir esnaf. İstanbul'da balığın markası olmuş. Yani geçen gittiğimde de ne zaman da gitsem maşallah yoğunluğu, bu kalitenin nasıl bugün buraya kadar geldiğini gösteriyor. En azından bilmeyenleri de bizler, evet, doğru yerden doğru yemeği yediğinizde göz önünde mutfağı var, göz önünde her şeyi görüyorsunuz. Gözünüzün önünde salatalar yapıyor, balıklar pişiyor. O yüzden evinizde balık pişirmenize gerek yok. Evinizi, odanızı, perdelerinizi kokutmanıza gerek yok. İsterseniz biz pişirelim, evinizde kutularınızda gelsin. Hiç pişirmeden afiyetle evinizde yiyin. Ama gelin biz sizi restoranımızda ağırlayalım, balıkçınız Metin'de. Tatlılar bizden, balıklar sizden. Evet, tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Radyo Ekin'den, balıklar sizden. Bunun yanında muhteşem tabii ki kalamar. Mutlaka yiyin. Kalamar yemeden gitmeyin seviyorsanız. Karides, tereyağlı kiremitte yapılan karidesi tavsiye ediyorum. Tuzda balık, tuzun içerisinde pişen balık. Gitmeden önce mutlaka siparişinizi verin. Yani balık çeşitlerimiz zamanında, hiçbir zaman şunu söyleyeyim, taze olmayan balık bizim tezgahımızda olmaz. Eğer öyle olsaydı 21 yıldır biz orada olmazdık. Nostalji yapalım diyorsanız balık ekmek de var. Ekmek arası balık da var. Hemen girişte balık tezgahımızın yanında balık ekmek de var. Yani o yüzden gelin, günlük taze çiftlik midyemiz, mezeleri, salataları, seçtiğiniz balıklar mevsiminin en güzel, en taze, en iri balıklarını yersin. Bugün cuma, belki ailemizle bir etkinlik yapalım ya da cumartesi pazar günü bir balık yiyelim derseniz, tatlılar bizden, çaylar, kahveler bizden. Evet, eski Edirne asfaltından geliyorsunuz Habibler, Fenertepe, Arnavutköy'e geldiniz, devlet hastanesini hemen geçince balıkçınız Metin. 0212 597 81 çift 0, rezervasyon numaram 0212 597 81 çift 0. Yazdın mı efendim? 0212 597 81 çift 0. Balık hepimizin yemesi lazım, özellikle çocuklarımızın vitamin açısından, vücudumuzun ihtiyacı olan vitamini için çocuklarımıza da bol bol balık yedirmemiz lazım mevsiminde. Şu anda tam mevsimi, tam kıvamı. Balıkçınız Metin, teşekkür ediyoruz. 0212 597 81 çift 0.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, 3. saatimize merhaba diyeceğiz. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla hediyelerim var yine. Hediyesiz olmaz. Cuma günleri, cuma gününün yüzü hürmetine hediyelerimiz de var. Dinlemede kalın. Yine küçük bir soru ve sonrasında Aden'de, Boğazköy'de 200 dönüm içerisinde hediyeler vereceğiz.
2: Haydi bakalım.

0: Berkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Efendim, üçüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. 15 itibariyle günün ortasında Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde Serkan Gardaşun'la, Serkan Lama ile beraberliğiniz devam ediyor. Bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. 200 dönüm üzerine kurulu cennetten bir köşe, uzaklara gitmeden, çok benzin yakmadan, sırtınızdan ceza yazılmadan, sinirleriniz bozulmadan, gerilmeden, ailenize, çocuklarınıza eğlenebileceğiniz yerden birazdan bahsedeceğim. Ve buradan hediyelerim var. Bugün bir soru hazırlayacağım yine. Biraz önce Gala Kokoreç'ten 11 kişiye hediye verdik. Bugün buradan da hediye vereceğiz. Boğazköy'den, Aden'den, Çocuk Köyü'nden. Tabii ki bizim için önemli olan çocukların eğlenmesi. Çocuk Köyü'nden 3 çocuğumuza hediye vereceğim. Yine 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşatacağız. Yine 3 çocuğumuza buradan da hediye vereceğim. At çiftliğinden 3 çocuğumuzu ata bindireceğiz. Ve tabii sizleri de unutmuyoruz. 40 kahvemizde de size közde, 3 çiftimize de közde kahve hediyesi vereceğim. Mis gibi oturacaksınız 40 kahvesinde. 3 çiftimize de muhteşem Türk kahvesi kumda yapılacak. Yani 12 kişiye hediyem olacak. Birazdan bu saatin içerisinde. Sembolik bir soru. Detaylar birazdan. Mesajlar için de Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 541-484-6060. Türküler adına Radyo Ekin dinleyen her türlü kazanıyor. Elazığ, hazır mıyız?

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Sorumuzu da hazırladık. Boğazköy Aden, cennetten bir köşe.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, 200 dönüm üzerine kurulu. Bugün cuma. Cuma, cumartesi, pazar günü insanların bir aktivite ailesiyle gerçekleştirmek istemesi de normal. Ama bunun için çok uzaklara gidip benzin yakmanıza gerek yok. Hemen yanı başınızda Eski Edirne asfaltı, Habibler geçtikten sonra Fenertepe, Boğazköy Aden'i göreceksiniz efendim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi ormanlarda mangal yasak, ateş yakmak yasak. Ama Boğazköy'e geleceksin, kasabından alışverişini yapacaksın. Ateşini biz size kürekle getireceğiz. Özel size ayrılmış localarda, kamelyalarda ailenizle rahatça mangalınızı yapacaksınız. Ya da ben uğraşmam derseniz hemen karşıda 500 kilo restoranımızda kahvaltımız, serpme kahvaltı artık yok. Yani gereksiz yere para vermenize gerek yok. Seçtiğinizi, canınız ne çektiyse onu yiyorsunuz ve o kadarını ödüyorsunuz. Hiçbir şey ziyan ve israf olmuyor. Bu da artık bizde geçerli. Boğazköy Aden'de. Tüm kebap çeşitlerinden, pizzasından, hamburgerine kadar her şey var. Devam ettiğinizde çocuklarınızın eğleneceği alanlar. Efendim, çocuk köyümüz, birazdan hediye vereceğim buradan. Çocuklarınızı burada emanet ediyorsunuz. Çocuklarınız burada bütün enerjisini atıyorlar. Boya savaşlarının yapıldığı paintball, boya savaşlarının yapıldığı bir alan var. Gençlerin burada gruplar kümeler halinde boya savaşı yaptı. Çok güzel bir alanımız var. At binme çiftliğimiz var. Midilli atına kadar var. 170 metre kaydıraktan kayabileceğiniz büyük bir adrenalin. Ve 200 dönümü gezebileceğiniz, safari yapabileceğiniz ATV ile turlarımız. Küçük böyle hayvan barınaklarımız, yaban keçisinden, kuzusundan, tavuğundan, yaban tavuğundan, ördeğinden, kuğusuna kadar suların üzerinde görürsünüz. Yani böyle bir yerden bahsediyorum. Kır kahvesinin olduğu, gazoz atölyesinin olduğu, 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz kapalı alanlarımızın da olduğu ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gece'nin ustası, ben de sahnede olacağım. Muhteşem bir sıra gecesi, alkolsüz, ailenizle gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, ailenizin sanatçıları Serkan Lama, Zekeriya ünlü sahnede. Çiğ köftesi, mırrası, zılgıtı, mendiller hazırsa halayları, 3 Ekim Cumartesi günü olur ya, doğum günü olur, evlilik yıl dönümünüz olur. Çalışanlarınıza bir jest olur. Mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Rezervasyonlar yarıdan çoğu bitti, onu söyleyeyim. Rezervasyon numaramızı da vereceğim. 531-248-45-45 531-248-45-45. Rezervasyonunuz için Instagram'dan da takip edin. 531-248-45-45. Zengin bir menü. Mutlaka aç gelin bak. Menü zengin. Bazı yerlere gidiyorsunuz. Bazı yerlere gidiyorsunuz. Aç kalmamak için yemek yiyip gidiyorsunuz. Menü zayıf. Burada menü zengin. Onu söyleyeyim. Verdiğiniz paranın hakkını fazlasıyla hem müzikal anlamda hem de ziyafet anlamında alacaksınız. 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, Yakup Yerdelen tüm Erzurumlar için istemiş, tüm Horasanlar için istemiş. Erdem Yargıç, sana da armağan olsun. Dün seni unuttuk. Sevgili İsmet abiye, İsmet Yerdelen. Şu anda Sarot'ta bizleri dinleyen, Sarot Termal Bolu'da. Sevgili Emin Yerdelen, armağanımız olsun bu güzel Erzurum türküsü. Bu türkünün ardına da soruyu soracağız. Hadi bakalım.

Efendim sorumuz hazır, sorumuzu gönderelim. Hediyelerimizi verelim. Dinleyenlerimizi memnun edelim. Efendim 3 çocuğumuzu çocuk köyünde Aden'de Boğazköy'de eğlendireceksiniz. 3 çocuğumuza çocuk köyünde eğlence vereceğim. Ve 3 çocuğumuza o 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşatacağız. Ve 3 çocuğumuzu da at çiftliğinde ata bindireceğiz. Ve 3 çiftimizi de eşinizi kumda kahve içireceksiniz kır kahvesinde. 3 çiftimize de kır kahvesinde kumda kahve keyfi vereceğiz. Yani 12 kişiye hediye vermiş olacağız. Sorumuz da her zamanki gibi genel kültür ve sembolik bir soru. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? İşte, düşündünüz mü efendim? İnsan vücudunun en küçük kemiği nerede bulunur? Soru bu. İsim soy isim lütfen yazalım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Instagram'dan da cevaplarınızı gönderiyorsunuz. Radyo Ekin'i takip ediyorsunuz. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. İnsan vücudundaki en küçük kemiği soruyoruz. Soru bu. Ve yarım saat sonra hediyelerimizi 12 kişiye göndereceğiz. Bugün çocuklarımızı mutlu edeceğiz. İyi yayınlar. Ortaokulu bitirdikten sonra liseyi okumayıp tekstil hayatına atılan ve çalışıp iş adamı olmak isteyen 14 yaşındaki oğlum için Sıraç Kadir Paşa'nın için bir eser istiyorum. Ne güzel. Ne mutlu size. Ahmet göndermiş mesajını. Gerçekten çocuk okumayacaksa bırakın meslek öğrensin. Hayırlı akşamlar kardeşim, ben Ahmet Altın Niğdeli Fesleğen Köyü'nden sizleri dinliyorum. Fesleğen Köyü Dernek Başkanı. Bütün liderlere armağan ediyorum, iyi ki varsınız. Akşam trafiğinde de gayet iyi geliyorsunuz bizlere. Çok sağ olun. Serkan Bey, Nihat İlgün, sıradaki eser kademe bekleyen emekçileri ve arkadaşım Bülent Deniz'e armağan olsun demişsiniz. Olsun efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar Serkan Bey. Güzel bir İzmir akşamından selamlar. Argovanlı meselesini istesem olur mu? Emeğinize, yürünüze sağlık. Şu akıllı gözlükte Türkiye'ye sakın gelmesin. Malum burada nasıl olur diye düşünemiyorum bile. Selametle demişsiniz. Sevgi Zeytun, İzmir'den dinliyoruz demiş.

0: Mustafa birim.
1: Tabii ki soruyu bir kez daha kaçıranlar için tekrarlayalım. Bugün Boğazköy Aden tesislerinden çok güzel hediyelerimiz var. Çocuklarımızı eğlendireceğiniz hediyelerimiz var. Sorumuz da şuydu. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? Soru bu. İnsan vücudundaki en küçük kemiği soruyoruz. Nerede bulunur? İsim soyisim cevabı Instagram Radyo Ekin. Ve 541-484-6060'dan gönderiyorsunuz. Bugün 12 kişiye hediyemiz var. Çocuklarımızı özellikle eğlendireceğimiz hediyelerimiz var. Soru bu, cevapları birazdan aktarmaya başlayacağız.

Evet, Çoban Ali dinliyorsa sevgili Çoban Ali'ye de selamlar olsun. Boğazköy Aden tesiri katkılarıyla devam ediyoruz ve bugün hediyemiz var oradan da. Çocuk köyünden 3 çocuğumuza hediyemiz var. 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendireceğiniz 3 çocuğumuza çocuk köyünden hediyemiz var. Ve 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin 3 çocuğumuza yine hediyemiz var. At çiftliğinden ata binecekler 3 çocuğumuza hediyemiz var. Ve kumda kahve, tabii yetişkinleri de unutmuyoruz. 3 çiftimize de kır kahvesinden kumda kahve hediyemiz var. Eşinizi, sevdiğinizi alacaksınız. Kahvenizi içmeye gideceksiniz. Sorumuzu tekrarlayalım. Cevaplara hemen bakalım. İnsan vücudundaki en küçük kemiği sorduk. Nerede bulunur? İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur diye sorduk. Belki biliyorsunuz, belki de hatırlamıyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz. Cevaplar Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Hemen cevaplara bakalım. Hatice Bal doğru cevabı göndermiş. Sivaslı Hüseyin Yücepur doğru cevabı göndermiş. Fatih Ayaz doğru cevabı göndermiş. Gülçin Eryiğit doğru cevabı göndermiş. Sema Hanım yanlış cevap. Cebrail Kurt Bey doğru cevap. Murat Algül doğru cevap. Seyhan Hanım yanlış cevap. Aytekin Özdemir yanlış cevap. Yeni Bosna'dan Bayram Tuncay doğru cevap. Selma Hanım doğru cevap. Bu arada Hüseyin Ulu'dan bana dönek demiş. İtin birisini çalar mısınız? İmpak makine çalışanlarına ve Göle Uğurtaş köylerine armağan olsun demişsiniz. Zaten biraz önce çaldım, tam da üzerine geldi. Gürkan Karabuğa göndermiş mesajını. Mehmet Sancar doğru cevabı göndermiş. Emin Bey yanlış cevap. Sevgili Eyüp yanlış cevap. Soy isim yazalım lütfen. Olur mu? Peki efendim. Birazdan 20 dakika sonra doğru cevabı 15 dakika sonra vereceğiz ve şanslılarımızı yarın veya pazar günü misafir edeceğiz. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. İstekler arasındaydı. Tüm askerlerimize armağan olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'ndeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Otantik Karadeniz müziğinin, türkülerin, Karadeniz türkülerinin gerçekten duayeni, yaşayan efsanesi İsmail Türüt. Beraberimiz devam ediyor. Boğazköy Aden testleri katkılı devam ediyoruz. Gelen cevaplara bakacağız ve hediyelerimizi vereceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakıyorum doğru cevaplara. Mehmet Sancar doğru cevabı vermiş. Saim Yetimova doğru cevabı vermiş. Çerezci Mehmet Akpınar, Çerezci Baba doğru cevabı vermiş. Sertaç Kızıltaş doğru cevabı vermiş. Yavuz Almanya'dan dinliyor bizi ama herhalde doğru cevap vermek için yazmış. Aslan Yavuz, Almanya'ya selamlar olsun. Gurbetçi dinleyenimiz, o da doğru cevap vermiş. Nuri Özacar doğru cevap vermiş. Metin Korkmaz doğru cevap vermiş. Gülcan yanlış cevap vermişsin. Evet, doğru cevabımız neydi? Kazananları açıklayacağız. Doğru cevabımız, insan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur demiştik. En küçük kemik efendim kulakta bulunur. Doğru cevap kulaktı. Doğru cevap verenler arasından da Hatice Bal. Efendim çocuk köyünde çocuğunuzu eğlendireceksiniz. Bir çocuğumuzu Hatice Bal, Boğazköy Aden'de çocuğunuzu eğlendireceksiniz. Hüseyin Yücepur 170 metre kaydıraktan bu adrenalin çocuğunuza yaşatacaksınız. Bir çocuğumuza Hüseyin Yücepur hediyemizi verdik. Fatih Ayaz at çiftliğinde bir çocuğumuza bu keyfi yaşatacağız. Fatih Ayaz. Gülçin Eryiğit, efendim eşinizle ve arkadaşınızla kumda kahve. Bir çiftimize kumda kahve verdik. Gülçin Eryiğit, Cebrail Kurt Bey, çocuk köyünde bir çocuğumuza eğlence verdik. Çocuğunuzu gönül rahatıyla eğlendireceksiniz. Murat Algül, 170 metre kaydıraktan çocuğunuzla adrenalin yüksek bir eğlence olacak. Bir çocuğumuza burada hediye verdik. Bayram Tuncay at çiftliğinde bir çocuğumuzu at çiftliğinde eğlendireceğiz. Mehmet Sancar kumda kahve, ya eşinizle ya arkadaşınızla ya babanızla ya annenizle bir çiftimize kumda kahve verdik. Saim Yetimova çocuk köyünde bir çocuğumuza eğlence verdik. Mehmet Akpınar 170 metre kaydıraktan bir çocuğumuza eğlence verdik. Sertaç Kızıltaş at çiftliğinde bir çocuğumuza keyifli bir at biniciliği verdik. Metin Korkmaz, kumda kahve, eşinizle veya arkadaşınızla bir çifte kumda kahve verdik. Ve Nuri Özacar, çocuk köyünde bir çocuğunuza eğlence verdik. Hayırlı olsun. Boğazköy Aden'de sevgili İsmet abiye de çok teşekkür ediyorum hediyeler için. Sağ olsun. Ailenizle işte bu güzel mekanda eğlenebilirsiniz. 200 dönüm hemen Fenertepe'yi geçince Habibler'den gelirken eski Edirne asfaltı sağda. Mesela yarın kahvaltı, pazar kahvaltı yapacaksanız artık serpme kahvaltı yok. Seçtiğiniz, beğendiğiniz, yediğiniz kadarını ödeyeceksiniz. İşte çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz alanlar. Kendin pişir, kendin ye. Kasabımızdan alışverişinizi yapabilirsiniz. Ateşi biz veriyoruz. Ve tabii ki 3 Ekim Cumartesi akşamı, 3 Ekim Cumartesi akşamı Boğazköy Aden'de Zekeriya Ünlü ve Serkanlama sahnede olacak. Sıra gecenin ustası, alkolsüz ailenizle eğlenebileceğiniz bir eğlence olacak. Muhteşem bir menü, zengin bir menü var. Mendilleri hazırlarsanız eğlence var, zılgıt var, mırra var, çiğ köfte var. Zengin bir menüyle de doğanın ortasında, harika bir mekanda sizlerle buluşacağız. O yüzden rezervasyonlarınızı hemen yapın. Çünkü rezervasyonlar şu anda %60'ın üzerine çıktık. 8 gün 9 gün kaldı. 0531 248 45 45, 531 248 45 45. Şimdi arayın, hemen rezervasyonunuzu oluşturun. Olur ya, bir evlilik yıl dönümünüz, bir doğum günü, ailenizle bir nefes alalım ya. Alkolsüz bir mekanda bizim de türkü dinlemeye hakkımız yok mu diyorsanız 531 248 45 45 531 248 45 45 Boğazköy Aden Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, gümbür gümbür devam ediyoruz. 18 oldu saatlerimiz. Saat 20'ye kadar eve dönüşte de Serkan kardeşin yanında.

0: Berkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim tekrardan selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar. Günün ortasında başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimiz 15 itibariyle başladı. Ve 4. saatimizdeyiz. 20'ye kadar buradayız. Mesajınızı Instagram Radyo Ekin Instagram sayfamızı beğenin. Mesajınızı bana buradan ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 541-484-60-60. Bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, Eylül ayına çok özel indirimler var ama üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Gerçekten büyük bir yükü alacağız. Evname'ye gelenler kazanıyor. Birazdan detayları anlatacağım. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi. Evname Esenler 300'lü. Kağıthane'de 2 şubemiz Çağlayan'da. Harika bir kampanya. Birden fazla kampanya. Evinizin her köşesinde kampanya. Ama en önemlisi de üzerinizden yük alacağız. Dinlemede kalın. Birazdan anlatacağız. Sevgi Hanım çok teşekkür ediyorum. Şu anda sizleri kağıthanede dinliyorum ama program çok güzel. Sesiniz bize huzur veriyor. Gerçekten türkülerin kardeşisiniz demişsiniz. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Serkan abi yayınlar sıradaki eser kapalı cezaevinde yatan kader kurbanı Aziz Bal. Dayıma gelsin demişsin. Umut göndermiş mesajını. Sıradaki şarkı demişsin ama kapalı cezaevi nerede olduğunu yazmamışsın. Allah kurtarsın diyelim. Gerçekten kadere mahkum olanlara Rabbim yardımcısı olsun, ailelerine bir an önce kavuştursun. Sevgili Özgür Çölükoğlu kardeşim dinliyor beni. Sevgili Özgür. Şimdi Başakşehir'de çok güzel bir cağ kebabı, Cabir. Tabii diyorum ya, nerede ne yediğiniz çok önemli. Nasıl mutfakta bu işin yapıldığı çok önemli. Aroması önemli. Yani her yiyeceğin bir ağa babası var. İyi yapanı, iyi ustası var. O yüzden eğer yolunuz düşerse, ki yarın da bir çay içmeye uğrayacağım yine. Derdim var. 5. etap Başakşehir'de Metro Kent'in orada İmam-ı Azam Camisi'nde tam karşısında Cabir. Şu anda da kardeşim dinliyor beni. Sevgili Feyzullah abi. Derdim var yaralı. Sevgili Mesut. Orada çalışan bütün arkadaşlarımıza, emekçilerimize selamlar olsun. Çok güzel. Ya bir ilik suyu var orada. İlik. Şu anda da mevsimde kışa doğru geliyoruz. Şifa, şifa derler ya, ilik suyu. Mutlaka oraya giderseniz şifalı ilik suyunu isteyin. Az da olsa için. İlik suyu. Yani şu anda var ya, kendim de söyledim. Ben yanarım yavrum sana. Yavrum yanar yavrusuna. Peki efendim, devam ediyoruz. Burası Radyo Ekin, Türkülerin Kardeşi yayında.

0: Efendim, devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hemen bu saatimizde evname katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Evname, eviniz bizimle şahane. Harika indirimler var. Evinizin her köşesinde indirim var, söyleyeyim. Evlenecek olanlar, özellikle evlenecek olanlar, üzerinizdeki yükü de alacağız. 129 bin liradan başlayan düğün paketleri, 79.900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya setimiz ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlıyor. Tabii mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerinden, televizyonunuzdan, buzdolabınızdan, genç odasından, yatak odasından ne ararsanız. İndirimler güzel ama üzerinizdeki yükü alacağımız dediğimizde 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. İlk 3 ay ödeme yok. Sonrasında 20 ay elden senetle ödüyorsunuz, rahat bir nefes alıyorsunuz. Geliyorsunuz, seçiyorsunuz mobilyalarınızı, beyaz eşyanızı. Bu arada yarın evnamede olacağım saat 13 gibi. Eğer oraya yolunuz düşerse de bir kahve, bir çay içmeye de birinci cebeci şubesine gideceğim. Evnamede birinci cebeci şubesinde saat 13'te olacağız. Yolu düşen arkadaşlarımız olursa ben orada olacağım, kahveler benden. 0507-817-2434 507-817-2434 İrtibat numaramız Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, hemen ışıkların sağında kocaman AVM'yi göreceksiniz. Yine Evname Kağıthane'de, 2 şubemiz Çağlayan'da, Evname her yerde. Bunun yanında tabii köşe koltuklarından, yatağından, dolabından, yemek masasından, smart TV'lerinden süpürgeye kadar evinize ne lazımsa Eylül ayına büyük indirimlerle, kampanyalarla, ama en önemlisi de 3 ay ödeme, ilk 3 ay yok. Sonrasında 20 ay elden ödeyeceksiniz. Hemen teslim, ücretsiz montaj, ücretsiz nakliye ve her şey garanti altında. 6 ay aldığınız eşyayı muhafaza ediyoruz. 6 ay evlilik varsa önümüzdeki aylarda, ben bu eşyayı nereye koyacağım, bu kampanyayı kaçırmayayım diyorsanız 6 ayda muhafaza ediyoruz. Bilginiz olsun. Bilgi için hemen 507-817-2434. Bu arada gittiniz, Ekin'den geldik dediniz, alışverişinizi yaptınız, çıkmayın hemen. Bir de benim hediyem var, Ekin'in hediyesi var size. Yani bir hediye de bizden alacaksınız, özel bir hediye. Sevgili Ersin'i buluyorsunuz, o özel hediyeyi de alıyorsunuz. Olur mu? Instagram'da Evname'yi takip edin. Her an indirim var, her gün indirim var. 507, tekrarlıyorum, numarayı yazın, lazım olacak, kenara kaydedin. 0507-817-2434. Evname, eviniz bizimle şahane. Evet sevgili Burak, Burak Oruç, sevgili Burak'ımıza bu güzel türküyü de armağan edeceğiz. O da evlilik yolunda, birkaç ay sonra düğünü var. Sevgili Burak'ımızın yanında olacağız. Şimdiden mutluluklar dileklerimizi iletelim. Sevgili Fatih Kütükçü, sevgili Sinan Kütükçü, sizlere de armağan olsun bu güzel türkü.

Hemen bir haber var elimde. Videosunu mutlaka izlemediyseniz izleyin. Çankırı merkezde Atatürk Bulvarı'nda kucaklama taşı mevkinde hizmet veren bir esnaf var. Yüksel Yıldırım. Efendim dükkanına bir yetim geliyor. Bir yetim çocuk. Duygu dolu anları paylaşmış. Bu video izlediğiniz zaman o taş yürekleri bile belki imana hizaya getirir. Babasını kaybettiğini öğrendiği küçük çocuğa parası yetmiyor, döner istiyor. Kaç paran var diyor. Diyor ki işte bu kadar param var diyor. Olsun yani. Parası önemli değil diyor. Yani para da almıyor. O anda da işten samimi bir sohbet yapıyorlar. Dermanını bilen gelsin. Başka tabi. Ve diyor ki yani beni derde. Kimle yaşıyorsun? Annen, baban ne yapıyor? Diyor ki babam yok. Babam sizlere ömür diyor. Ve babasının öldüğünü öğrenince esnafımız öyle üzülüyor ki anlatırken de videoda zaten çok hüzünleniyor. Sizin diyor babanız vefat ettiyse bizim gibi diyor abileriniz var, hiç merak etmeyin diyor. Babanız hayatta olmayabilir ama abileriniz ölmedi burada diyor. Ve diyor ki Çankırı'daki tüm yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar kapısının daim açık olduğunu, hiçbir ücret ödemeden gelip karınlarını doyursunlar. Çok güzel bir esnaf hareketi bu. Yetim çocuklardan para almayacağım diyor. Okula giden, cebinde harçlığı bile olmayan ama canı döner çekmiş olan çocuklar benim kapımda gelsinler, yemeklerini yesinler, gitsinler. Hala böyle insanlar.

Aman olsun, şu anda sizleri Fransa'da dinliyoruz. Sevgili Eray, selamlar olsun Fransa'ya. Tüm gurbetçilerimize. İyi yayınlar Sultan Gazi'den. Baran Teksi son ses dinlemede. Grup Seyran'dan Adıyamanlı çalar mısın? 02'lere gelsin demişsin. Abdülkadir Altındağ'dan Yakup Altındağ'a selamlar gönderin. Fert Ayfur'dan Of Dağlar eserini çalar mısınız demişsiniz. Sevgili Hayrettin demiş ki, beni ağlattın, ben de bir yetimim. Bu yetimliğin ne olduğunu çok iyi bilirim demiş ben. Çok iyi bilirim.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırım.

0: Yıllık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, İnceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Yaşar Selçuk'un isteğiydi. Mehmet Balaban, Yalancı, Armağan Etik. Efendim mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin. Eve dönüşte de birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 20'ye kadar buradayız. Evname katkılarıyla bu saatimizde devam ediyoruz. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Efendim Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran 2026 hayvan varlığı istatistiklerini açıklamış efendim. Türkiye'de koyun sayısı 2025'in Aralık ayına kıyasla %6 artmış. Yani şu anda 49.473.000 koyunumuz var. Aynı 6 aylık dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı %5 artışla 60 milyon, büyükbaş hayvan artışla 0,5'te kalmış büyük başta. Aslında yakından ilgilendiren herkesi bir gelişme. Bu neden? Çünkü büyük ve küçük baş hayvan sayısı arttıkça ülkedeki kırmızı et fiyatları düşecek. Ve koyun sayısındaki yükselişin devletin 150 bin küçük baş hayvan dağıtacağı destek projesiyle de aynı döneme denk gelmesi de güzel bir gelişme. Devlet 150 bin küçükbaş hayvanı dağıtacak. 2026-2028 dönemini kapsayan kırsalda bereket küçükbaş hayvancılığa destek projesiyle üreticilerin toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılması planlanıyor. Yani etin ucuzlaması için de bu tarz projelerin de sayısı artması gerekiyor. Her şeyin kıymetini bilmemiz lazım. Dengeyi bozmamak lazım. Yoksa şu anda kıyma çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. İnsanlar mutfakta dolabına et koyamıyorlar. Belki ayda bir, belki misafir geldiğinde zorunlu. Ama durum bu.

Evet, bizim gönülden yeni eserini istemişsiniz. Filiz Hanım, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Program sizin de güzel tabii ki. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizleri çok seviyoruz. Eksik olmayın. Şu dağlarda kar olsaydım dinlesek olur mu demişsiniz. Çok sağ olun. Barış Kuruçay'a göndermiş mesajını. Ama öncesinde bizim gönül yeni eseri, buyurun. Ardından da yeni bir eser. Daha Duman Üzerinde 0 kilometre Recep'imden göndereceğim. Saat 20'ye kadar buradayız. Gönder mesajını, cümle alem dinlesin.

0: Neşe Hanım demiş ki devamında bize bir karşılama çalar mısınız? Tam havaya girdik. Şu anda arkadaşlarımızla şu atölyede işimiz bitti. Temizlik yapıyoruz. Ve bir karşılamada çalarsanız size minnettar oluruz demişsiniz. Radyo 2'yi dinlemeye, Serkanlamaya selam demişsiniz. Çok sağ olun. Ne demek, sizi mi kıracağız? Dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname katkılarıyla dördüncü saatimizin sonlarındayız. Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de. Evinize ait ne ararsınız? Evinizin her köşesinde indirim var, bilginiz olsun. Ben de yarın, eğer yakınsanız, yarın alışverişle alakalı bir düşünceniz varsa yarın saat 13'te Sultan Gazi 1. Cebeci şubesinde olacağım. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız, özellikle evlenmek isteyenler, ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, düğün paketlerimiz 129.900 liradan başlayan fiyatlar. Üçlü beyaz eşya paketlerimiz var, 79.900 liradan başlıyor. 213 parçalık çeyiz paketi 83.990 liradan başlıyor. Bunun yanında köşe koltuklarından, koltuk takımlarından, yatak odasından, genç odasından, yemek masasından, smart TV'den, süpürgesinden, buzdolabından, kurutma makinesine kadar. İlk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanınız var. Üzerinizden yükü evname alıyor. Sizleri evnameye bekliyoruz. Evinizin her köşesinde indirim var. Mutlaka bize fiyat sormadan, gezmeden sakın alışverişi tamamlamayın. Zarar edersiniz. Mutlaka her yeri gezin, fiyat bilginiz olsun. Ama evnameye geldiğinizde zaten her şeyin değişeceğini göreceksiniz. İrtibat numaramız 507-817-2434. 507-817-2434. Evnameden alışverişinizi bitirdiğinizde de çıkmayın. Radyo Ekin'den bir hediyemiz vardı deyin. O hediyenizi de mutlaka alın. Size özel bir hediye, alışveriş yapanlara Radyo Ekin'den bir hediyemiz var. Ersin Bey bulun. Ersin Bey'den hediyenizi alın. 507-817-2434. Evlenecek olanlar tabii ki, yıllardır da ev eşyası yenilemeye çalışanlar, ödeme koşulları insanları zorlayabiliyor. Kredi kartı insanların olmayabiliyor. Nakiti olmayabiliyor. Evname o yüzden bu sezon iddialı, hem fiyatlardayım iddialı, hem de ödemelerde iddialı. 6 ayda eşyalarınızı muhafaza ediyoruz. Depolarımızda 6 ay, sonra düğününüz olabilir, eşyaları da muhafaza ediyoruz. Hemen ürün teslimi, ücretsiz nakliyat ve ücretsiz kurulum. Garantili 0507-817-2434. 129 bin liradan başlayan fiyatlar, ilk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanı. Evname'de sizleri bekliyor. Evinizin her köşesinde indirim var. Yarın Cebeci şubesinde olacağım saat 13'te. Yakınsanız kahve içmeye de evname'ye bekliyoruz efendim. Instagram'dan da lütfen takip edin sayfayı. Çünkü her an indirim, her an çok özel indirimler oluyor, kampanyalar oluyor. En azından bunu da kaçırmamış olun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, o zaman karşılama oynayacaktınız. İşleri bitirdiniz, temizlik de yaptınız. Oh, yarın cumartesi pazar tatil var. O zaman buyurun, Giresun karşılama. Devam, 20'ye kadar buradayız.
2: Devam.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Günün ortasında başladık. Radyo 2'nin Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda haftanın son çalışma 3 gününde 15 itibariyle başladık ve eve dönüşte de yanınızdayız. Mesajlarınızı Radyo Ekin son saatimizde mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamızı takip edin. Mesajınızı buradan bana ulaştırın. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajınızı okuyacağız. Ve bu saatimizde taşmış halı tamir yıkama katkılarıyla başladık. Birazdan detayları aktaracağım. Evinizde antika bir halınız varsa üzerine basmaya kıyamadığınız atanızdan babanızdan kalma. Eğer bir problemi varsa, yıpranmış ise, delinmiş ise, hiç merak etmeyin, aslına uygun bir şekilde usta ellerde yapılacak. Türkiye'nin her yerinden kargo, ücretsiz kargo ile bizlere göndereceksiniz. İstanbul'da fabrikamızda yapılıp sizlere tekrar geri gönderecek. Bunun detaylarını birazdan sizden aktaracağım. Hamiyet Hanım çok sağ olun. Serkan Bey diyor, kıssadan hisselerinize bayılıyoruz. Cebinizde bir kıssadan hisse varsa şu anda da servisteyiz, dönüyoruz. Ülke Hanım selamlar olsun. Ve şoförümüz Necdet Bey, şu anda Çerkezköy'den de dönüş halindeyiz demişsiniz. Peki. Şöyle yapalım. Aslında Tarih TV izliyor musunuz bilmiyorum ama orada Bir Mekan Bir Hikaye programı var. Oradan dinlediğim bir öykü. Kayseri'deki Sahabiye Medresesi'ni yapan, hikayesi gerçekten ibret verici olan Sahip Ata Bedrettin Ali Selçuklu. Sahip Ata Bedrettin Ali. Özür diliyorum. Selçuklu tarihinin en zengin veziri. Sahip Ata Bedrettin Ali. Zengin bir vezir. Yanında hep böyle 200 köleyle dolaşan, gezen bir zengin vezir. Bir gün pazar yerini dolaşırken bir ihtiyar gözüne çarpıyor ve ihtiyarın yanına gidiyor. Herhangi bir sıkıntın var mı diye ihtiyara soruyor. İhtiyar diyor ki, Fahrettin Ali'ye bakıyor, zengin vezire. Hatırımı soran kimdir diyor. Fahrettin Ali diyor ki, ben devletin veziriyim diyor. İhtiyar hiç istifini bozmuyor. Arkanda bu kadar adam var ama bana adını benimsetememişsin diyor. Vezirlik de zenginlik de geçicidir. Kendini hayır işlerine ver ki namın yürüsün demiş. Allah para harcatmayı da herkese nasip etmiyor bu arada. Zenginsindir ama vermeyi bilmiyorsundur, veremiyorsundur. Allah sana nasip ettirmiyordur diyor. Ve kalabalığın arasına karışıyor, gözden kayboluyor. Fahrettin Ali zengin vezir bu sözlerden çok etkileniyor ve kendini gidiyor hayır işlerine veriyor. Hatta devletin ihtiyaç duyduğu yapı ve hizmetlerin bedelini de kendi cebinden karşılıyor. Sonunda bir medrese yaptırmaya karar veriyor. Sahabiye medresesini inşa ettiriyor. Bir süre sonra ihtiyarın söyledikleri doğru çıkıyor. Fahrettin Ali'yi vezirlikten azlediyorlar. Evine kapanıyor. Ömrünü hayır işlerine adıyor. Pek çok medrese inşa ettiriyor. Ve bazılarında tamirini üstleniyor. Bir süre sonra tekrar ona vezirlik makamı geri veriyor. Yine bir gün çarşı pazar dolaşırken o ihtiyarı görüyor. Tam kendini tanıtmaya, ihtiyara hazırlanırken ihtiyar davranıyor. Hoş geldin ey hayırsever Sahip Ata Fahrettin Ali diyor. Şan şöhret, para pul, makam, ünvan ile hatırlanan azdır ama gönüllere dokunan kişi kolay kolay unutulmaz. İnşallah siz de gönüllere dokunanlardan olursunuz şu mübarek günde.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Son saatimizde taş mış halı tamir ve yıkama katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 50 yıldır öyle mahalle arasında değil, merdiven altı değil, geçici bir yer değil. Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi. Taş mış halı tamir ve yıkama. Özellikle son yıllarda tamir ettiğimiz halılar dilden dile dolaşıyor. Evinizde gözünüz gibi baktığınız atanızdan babanızdan kalan, üzerine bile basmaya kıyamadığınız el dokuması eski ve antika halılarınız var ise, delinmiş, boşluk oluşmuş, yırtılmış saçakları deformasyona uğramış, İşte taş mış halı tamiri arayacaksınız. Türkiye'nin her yanından halınızı göndereceksiniz. Ücretsiz kargomuz ile vereceğim numarayı arayacaksınız. Uzman ellerde aslına uygun bir şekilde yeniden inşallah hayat bulacak. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşları ve gerekirse halı boyanması, her türlü halı tamiriyle mutluluğunuza mutluluk katacak inşallah. Türkiye genelinde 444-18-11, 444-18-11 ücretsiz kargomuz ile İstanbul içerisinde kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. 552-377-44-44 552-377-44-44 Bu arada ücretsiz ekspertiz için buradan da WhatsApp üzerinden fotoğrafını, videosunu gönderebilirsiniz. Halı tamiri için, halı yıkama için son 20 yıldır İstanbul'da modern makinelerle halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyelerinizi ve perdelerinizi profesyonelce yıkayan ve nerede ve kime verdiğiniz çok önemli. Eğer merdiven altı ise, eğer Google'dan bulduğunuzda bir fabrikası, bir muhatabınız, bir fiziki yeri yoksa üzülürsünüz. O yüzden doğru ellerde yıkanacak. Hani halı yıkatmak sıradan bir iş değil. Halılarınızı sadece kirli olduğu için yıkatmıyorsunuz. Bunun üzerinde çocuklarınız oynuyor mu? Oynuyor. Bebekleriniz üzerinde emekliyor mu? Evet. Aileniz her gün üzerinde oturuyor, yürüyor ve zaman geçiriyor mu? İşte bu yüzden halı yıkama işi çok özel ve çok ince bir iş. Halıyı teslim ettiğiniz yerin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Hangi ürünleri kullandığını, gerçekten hijyenik bir şekilde yıkanıyor mu? Temizlik ürünleri halının dokusuna uygun mu? Ve halı yeterince duruluyor mu? Çok önemli bu. Kurutulmadan mı sizlere teslim ediliyor? Bunların hepsi çok önemli. Çünkü halınız sadece evinizin bir eşyası değil, ailenizin günlük yaşam alanı. Özellikle bebeğiniz ve çocuklarınız varsa, evinizde yaşlınız var ise her ayrıntıya dikkat etmeniz gerekir. O yüzden halılarınızı rastgele, merdiven altı veya ne yaptığı belli olmayan yerlere emanet etmeyin. Yani halı yıkama sadece su, deterjan ve makineden ibaret değil. Doğru ürün, doğru yıkama yöntemi, doğru durulama, doğru kurutma ve en önemlisi işini bilen uzmanlık ister. O yüzden mutlaka taş mış halı tamiri arayın. Özellikle hanımefendiler bir kenara kaydedin. Bu numara size lazım olacak. 552-377-44-44 İstanbul içerisinde nerede olursanız olun evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Halı tamiri için de Türkiye genelinde 444-18-11 444-18-11 WhatsApp üzerinden ekspertiz de yaptırabilirsiniz. Instagram'dan da bizleri takip edin. Taşmış halı tamir diye yazın. Nasıl yıkandığını, nasıl tamir edildiğini, nasıl boyandığını, milyonlarca izlenen videolarımızı siz de izleyin ve bilgi sahibi olun. 552-377-44-44
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Erdem Yargıç, şu anda trafikteyiz demiş. Yoğun bir trafik var, bizi kırmazsan Aşık Maksut Feryadi'den Kim Bilir eserini bize armağan eder misin demişsin. Biz de şu anda hemen hazırlıyoruz Maksut Feryadi'yi ve sizlere, dinleyenlerimize armağan edeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram ve Serkan Lama Official sayfam 541-484-6060 541-484-6060'tan da ulaştırıyorsunuz.

0: Of Allah'ım, of ne belaya düştüm. Kafayı tırlatıyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60.

0: 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Güçlü temizlik, özenli yıkama. Tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla

0: Efendim artık son 20 dakika içerisindeyiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo 2'nde haftanın son çalışma iş gününde beraberimiz devam ediyor. Gelen mesajlara bakacağız. Instagram Radyo Ekin son mesajları toparlayacağız. 541-484-60-60. Buğra Nakliyat, Evden Eve Taşımacılık ve Depolama Yönetim Kurulu Başkanı Sacettin Ervüz. Sacettin abiye selamlar olsun. Radyomuzda da dinliyorsunuz. Eğer evden eve taşınmayla alakalı, özellikle şu anda kentsel dönüşümle alakalı çok ev boşaldı. Kentsel dönüşümle alakalı ve doğru kurumsal firmalar aranıyor. İşte bizim garantimizde, radyomuz garantisinde de sizler Buğra Nakliyat, Evden Eve Güvenli Taşımacılığı zaten dinliyorsunuz. O yüzden mutlaka numarayı da vereceğim sizlere. Evinizi değil, biz hayatınızı taşıyoruz. Yani taşınmak yeni bir başlangıç ama aynı zamanda ciddi bir iş, onu söyleyeyim. O yıllardır kullandığınız eşyalarınız, anılarınız, özenle seçtiğiniz mobilyalarınız, elektronik eşyalarınız, sizin için değer taşıyan her şey başka bir adrese gidecek. O yüzden bu süreçte eşyalarınızı kime emanet edeceksiniz? İşte burada Buğra Nakliyat devreye giriyor. Evden Eve Güvenli Taşımacılık. Sürecin en başından en sonuna kadar eşyalarınızın güvenliğini, düzenini ön planda tutan profesyonel ekibimiz geliyor. Doğru ambalajlama, dikkatli taşıma, güvenli yükleme ve düzenli yerleştirme. Yani yeni evinize taşınırken de acaba eşyalarım zarar görecek mi? Ne zaman taşınacak? Eşyalarım güvende mi? Bunu düşünmeyin. Güvenli taşımacılık, dikkatli hizmet, sağlam bir başlangıç. Yeni adresinizde de huzurlu başlayın. Unutmayın, eşyalarınızı taşımak kolay, emanet etmek zordur. Ya 555-075-09-15 kenara kaydedin, lazım olacak. Radyo Ekin'den, Ekin TV'den gördük, duyduk demeniz yeterli. Burada da özel bir indiriminiz olacak. 555-075-09-15 yazdınız mı? 555-075-09-15 Sacettin Ervüs Yönetim Kurulu Başkanı, dediğim gibi Radyo Ekin'den arıyorum deyin, yeterli. Gerisi onlarda inşallah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı cumalar. Türkiye mi, Almanya'dan selamlar. Bir tokatlı olarak bu tempoya tokat sarması gider diye düşünüyorum. Güzel kardeşim demişsin. İlhan Bey selamlar olsun Almanya'ya. Çok sağ olun. Gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza selamlar. Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Sıradaki eser Malatya Kale Kozlu Köyü sakinlerine. Ahmet Aydemir, Türkiye Karate Federasyonu Milli Hakemi ve Antrenörü. Selamlar olsun. Şarkılar harika. Tam kalbe hitap ediyorsunuz. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Ahsen. Devam.

Efendim tam 14 yıl oldu. Bozkır'ın tezenesi tam 14 yıl önce Neşet Ertaş'ı kaybettik. Geride bıraktığı yüzlerce eserle yalnızca Türk halk müziğinin değil, abdallık geleneğinin de en önemli temsilcilerinden birini kaybettik. 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde doğan saz ve bozlak ustası Muharrem Ertaş ile Dön Ertaş'ın da oğlu olan babasıyla birlikte daha çocuk yaşlarda düğünlere giden Neşet Ertaş. Kendi anlatımına göre 6 yaşında müziğe başlamış. Zil, darbuka, cümbüş çalmış. Sanat anlayışının şekillenmesinde babasının özel bir yeri var Muharrem Ertaş'ın. Orta Anadolu Türkmen abdal müziğinin ve özellikle bozlak geleneğinin önemli ustalarından biriydi. Babasının sazından, söyleyişinden öğrendiklerini zamanlı kendi yorumuyla geliştirdi. Bizlere sevdirdi. O türkülerini özlüyoruz. Neşet Ertaş'ı özlüyoruz. Yaşamının son yıllarında bağlamasından ve türkülerinden uzaklaşmadı. Anadolu insanın duygularını anlatmaya devam etti. Onun için türkü yalnızca söylenen bir ezgi değil, insanın kendisini ifade etme biçimiydi. Ve 25 Eylül 2012'de aramızdan ustamız Bozkır'ın tezenesi ayrıldı. Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından çok sevdiği babası Muharrem Ertaş'ın mezarının yanına defnedildi. Ve Kırşehir'de babası Muharrem Ertaş'la birlikte anıtı bulunan Neşet Ertaş hala ruhumuzda, türkülerinde ve dünya döndükçe bu miras bizlerle, sizlerle ve bizden sonraki nesille devam edecek. Rahmetle anıyoruz. Bu türkünün ardına da veda vaktimiz geliyor.

0: Evet, rahmetle anıyoruz ustayı ve veda vaktimiz geldi. Taş Muşalı tamir ve yıkama katkılarıyla.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Özellikle evinizde gözünüz gibi baktığınız el dokuması halınız var mı? Eski ve antik halınız var ise atadan babadan kalma. Eğer bunda delinme, boşluk, yırtık, saçakları problemli ise Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile aslına uygun bir şekilde usta ellerde yapılıyor. Bilginiz olsun. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması ve halı boyaması gerekirse yapılıyor ve sizlere teslim ediliyor. Türkiye genelinde 444-18-11'den Türkiye genelinde halı tamiriyle alakalı bizlere ulaşıyorsunuz. İstanbul içerisinde halı yıkama ve tamir için de 552-377-44-44 552-377-44-44'ten kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. Ekspertiz için de WhatsApp üzerinden numaramızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden nerede ve kime yıkattınız çok önemli. Tam 20 yıldır modern makinelerle halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi en kaliteli şekilde yıkayan, en garantili şekilde de yıkayan. Biraz önce de söyledim, halı yıkama işi öyle herkese emanet edecek bir iş değil. Halı yıkatmak özel bir iş, halı temizlemek ustalık işi. O halının üzerinde sevdikleriniz yaşıyor, o yüzden bazı şeylerin telafisi vardır ama ailenizin sağlığı ve güveni söz konusu olduğunda keşke dememek için doğru tercihi zamanında yapmak lazım. Halınızı yıkatırken de fiyatı değil, önce güveni sorun. Çocuklarınızın, bebeklerinizin ve ailenizin, büyüklerinizin vakit geçirdiği halılar için güvenilir, titiz ve profesyonel hizmeti mutlaka tercih edin. Tam 50 yıldır Taşmış Halı Tamir Yıkama Fabrikası hizmetinizde. Numarayı vereceğim bir kez daha. 444-18-11 Türkiye geneli halı tamiri için ve İstanbul içerisinde de halılarınızı tamir ve yıkamasını İstanbul'dan alıyoruz evinizden ve evinize bırakıyoruz. 552-377-44-44 552-377-44-44 Instagram'da da Taşmış Halı Tamir ve Yıkamayı takip edin. İşlerin nasıl yapıldığını, tamirin nasıl yapıldığını, yıkamanın ne şekilde yapıldığını hem fabrikayı hem de bizlerden haberiniz olsun. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. 552-377-44-44
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, program bitti. Saat 15 itibariyle başladık. Katılımda bulunan, bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Serkan kardeşiniz gider. Hoşçakalın.

0: Sizi yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Ay ağam geldi.
0: Hala hala.
1: Geliyor. Ağam hoş geldin.
2: Valla geliyor.
1: Ulan ne yapıyorsunuz? Ne oluyor?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Malachi, Kuluchi, Malachi, Kachimbachi, Kambalachi. Reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
5: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş, türküler susmaz.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan

0: bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere

0: geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyor.

0: biliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: muhteşem bir yer diyoruz. Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.